0: Cosmo Dance.
1: Toto Chili Mix. In your wife and pant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Climis. Aso Kitlaya. Toto Chili Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlacopoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepantli.